0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Comek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Comek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 avro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü

Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Domek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enza Home. Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma. Yurt, dünya ve spor gündeminden derlediğimiz haber bültenimizde radyonuzdayım. Ben Ali Sertel Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde adli tıp kurumuna giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacağı açıklandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyar değerinde 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki fayları ve olası yeni sarsıntıları yeniden gündeme getirdi. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, bölgede Bozova fayına dikkat çekerek depremin 6 Şubat depremleriyle bağlantılı olmadığını söyledi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelerde başkent Beyrut'un güney banliyölerine hava ve topçu saldırıları düzenledi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Spor Kulübü, kulübün adı ve kurumsal kimliğinin yasa dışı bahis platformlarına ait internet sitelerinde izinsiz şekilde kullanıldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Güney Kore hazırlık maçında Ekvador'u 3-0 mağlup etti. Güney Kore'nin ilk golünü Beşiktaş forması giyen Oh kaydetti. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar'la yollarını ayırdı. Kırmızı Siyahlıların yeni teknik direktör için Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Şiirden söze, gönülden öze, çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

ustaların en güzel şarkıları gün boyu bu frekansta. Gün boyu bu frekansta.

ayrılma. Şu anda Radyo Usta'dasın. Bu şarkıları başka radyoda duyamazsın.

0: çok zor.
1: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
3: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
2: Enzahom. Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Birik döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Şiirden söze, gönülden öze, çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, bugün 25 Eylül 2026 Cuma. Yurt, dünya ve spor gündeminden derlediğimiz haber bültenimizde radyonuzdayım. Ben Ali Sertel Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk, milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızın sosyal medyadaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir ifadesini kullandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Yeni partinin ismine itiraz AYM'de. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini 29 Eylül'de görüşecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail politikalarının iki devletli çözümü yok ettiğini belirterek, Filistin halkı ve yönetimi işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı, dedi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi maçları öncesinde İtalyan basınına konuştu. İtalyan teknik adam, karşılaşmak istemediği tek takımın ülkesi İtalya olduğunu söylerken, Türkiye'nin hedefinin grupta ilk iki sıraya girerek çeyrek finale yükselmek olduğunu belirtti. Hazırlık maçında Uruguay, Japonya'ya 3-1 mağlup oldu. Uruguay'ın tek golü Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira'nın 90 dakika forma giydiği maçta ön alandaki presi sonrası kazandırdığı topla geldi. Manchester United ve İngiltere milli takımının eski yıldızı Wayne Rooney, verdiği kilolarla dikkat çekici bir değişim yaşadı. 40 yaşındaki Rooney, kilo verme iğnesi kullandığı yönündeki iddiaları reddederek zayıflamak için yoğun çaba harcadığını söyledi. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Altgeçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Kaderimizde varsa dinleriz usta.
3: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ıstıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz ayrı.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Spordan dostluğa, heyecandan başarıya uzanan bir yolculuk. Karatay Spor Okulları, sporun enerjisini ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşamak isteyen çocuklarımızı kış döneminde de buluşturmaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Okulları kış dönemi kayıtları başladı. Başvurular, branş detayları ve tüm merak edilenler sporokulları.karatay.bel.tr'de. Son başvuru tarihi 25 Eylül Cuma. Haydi çocuklar, sporla dolu bir kış için hepinizi Karatay Belediye Spor ailemize bekliyoruz. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 avro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: De yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Comac ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında comac.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

ne kadar çok, ne kadar az kalmış geçiyor ömür. Kaç gece

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım. Ya da boş ver böyle iyi.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi fark eder.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
0: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Polonya, Filistin için tek yürek. Lennes kute lennes teslimen. 30 Eylül saat 20'de Konya Spor'la Filistin milli takımı çok anlamlı bir buluşma için Konya Büyükşehir Stadyumunda. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hep birlikte gösterelim. Haydi Konya, bu büyük dayanışmaya sen de katıl.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enza
1: Home. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Silahlandırması ile ilgili beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir açıklamasını yaptı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolat gözaltına alındı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın askeri üretimini ve silahlı kuvvetlerini hızla büyüttüğü uyarısında bulunarak, ittifakın savunma hazırlıklarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.
1: Spor.
0: Galatasaray, Wilfried Zsigo'nun sakatlığı ile ilgili basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun aşil tendonunun koptuğu ve transfer sürecinde kronik sakatlığının bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı. A milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar A Ligi maçlarının aday kadrosunda yer alamadı. Çalhanoğlu milli takımda giydiği 10 numaralı formayı Arda Güler'e bıraktı. Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Ahmetspor sahadaki başarısının karşılığını ekonomik olarak da almaya başladı. İlk 6 haftada elde ettiği 4 galibiyet sayesinde Diyarbakır temsilcisinin yaklaşık 39,2 milyon lira performans geliri elde etmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz oldu bizim de. Anlatırdım gülerdim, gözlerimden öperdim. Bugünler geçecek

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem.

0: Konya, Filistin için tek yürek. 30 Eylül saat 20'de Konya Spor'la Filistin milli takımı çok anlamlı bir buluşma için Konya Büyükşehir Stadyumunda. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hep birlikte gösterelim. Haydi Konya, bu büyük dayanışmaya sen de katıl.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 25 Eylül 2026 Cuma. Yurt, dünya ve spor gündeminden derlediğimiz haber bültenimizde radyonuzdayım. Ben Ali Sertel Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Bizse entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü

0: ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Genel sekreterlik görevine emekli korgeneral Numan Mahmut atandı.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta bu akşam Fransa ile Kocaeli'de oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe'de orta saha takviyesi için Ocak ayına yönelik çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertli yönetimin yaz döneminde de gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden transfer listesine aldığı belirtildi. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Gümüş bronz madalyanın sahibi oldu. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın, iyi akşamlar.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema kapısını geçince petrol yanında. Telefon.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gülbahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Konya, Filistin için tek yürek. 30 Eylül saat 20'de Konya Spor'la Filistin milli takımı çok anlamlı bir buluşma için Konya Büyükşehir Stadyumunda. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hep birlikte gösterelim. Haydi Konya, bu büyük dayanışmaya sen de katıl.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Şiirden söze, gönülden öze, çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
3: zafon. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Şiirden söze, gönülden öze çok özel bir akşam. Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni, birbirinden kıymetli şairlerin en özel dizelerini bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor. Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 19 şairin katılımıyla 15.si düzenlenecek olan Uluslararası Mevlana Şiir Şöleni 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Hazreti Mevlana Dergahı Gül Bahçesi'nde. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
3: Burası 103.5. Şu anda radyo

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyice ne? Ya da boş ver böyle iyice.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
3: Sensizlik yoruyor. Aşk ağlıyor. Başka ten

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Konya, Filistin için tek yürek. 30 Eylül saat 20'de Konya Spor'la Filistin milli takımı çok anlamlı bir buluşma için Konya Büyükşehir Stadyumunda. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hep birlikte gösterelim. Haydi Konya, bu büyük dayanışmaya sen de katıl.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, OPET.

0: 3 beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
1: Enzahom. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

ikimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Bende sabır, sende heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek. Söndü artık gözün aydın, gözün aydın.

buza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desen bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

0: Komek ve Kuzem'de yeni dönem kayıtları başlıyor. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle kendinizi geliştirmek, yeni beceriler kazanmak için siz de yerinizi alın. Komek ve Kuzem'le hayat boyu öğrenmenin ayrıcalığını siz de yaşayın. Başvurular 22 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında komek.org.tr adresinde. Unutmayın, son başvuru 6 Ekim. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real

çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni, şöyle bir bakmaya.

çıkmışım, çıkar yolum yok sensiz yaşamaya. Hiç umudum yok, derdine düşmüşüm, dertsiz günüm yok, hasret uzağında. Öldürür beni, çaresiz kalmışım,

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRR Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez mi, fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Konya, Filistin için tek yürek. 30 Eylül saat 20'de Konya Spor'la Filistin milli takımı çok anlamlı bir buluşma için Konya Büyükşehir Stadyumunda. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hep birlikte gösterelim. Haydi Konya, bu büyük dayanışmaya sen de katıl.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

varsa içinde. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum. Yaktır.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: usta senin için en iyi şarkıları çalar. Sen gecenin tadını çıkar.
1: Usta.
2: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, buram bu ayla dayanırım yürek. Gel desen gelemezsin biliyorum ama şunu unutma ki ben

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo...